0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Radyo Çağdaş.

Birini aldık bir metre astar, ötekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster, kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar Dost. Dara düş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

0: mihriban.
1: Sevgili
2: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş.
3: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
4: Değiş saati başlıyor.

gönlüm eylerim. Senden başka küsü karım eylerim. Cemale baktım kar değil midir dost

hala gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

0: Haydar Dost. Dara düş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

0: kar yağmış.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Çağdaş'ta iz bırakanlar başladı. Efendim, Perşembe gününden herkese çokça gönül dolusu selamlar olsun. Evet, saatler 15'i gösterinceye dek buradayız. Bazen Anadolu'dan, Doğu Anadolu'muzdan güzel bir ağıt düşecek. Bazen İç Anadolu'dan bir bozlak. Hani yüreği dağlayan bir sesle ben buradayım diyecek türkülerimiz. Bazen de Ege'den birçok yerme türküsü. Evet, bugün yine türkülerle, halaylarla yürekten yüreğe bir köprü kuracağız. Hep diyoruz ya, türküler evrenseldir. Dini, dili, ırkı yoktur. Bir annenin gözyaşı da vardır, bir aşkın ilk heyecanı da. Gurbette dinleyicinin içinde sızlatır, memlekette dinleyenin omuzuna dost da olur. İşte biz o dostun sesiyiz. Evet, 20 yıldır kesintisiz yayın yapan Radyo Çağdaş'ta en iyi türkülerle doğru adrestesiniz. Çağdaş Kocaeli gazetesiyle kendi nabzını tutmaya, sanat akademimizde de kültürün ve sanatın içinde olmaya da devam ediyoruz. Türküler sadece dinlenmez, yaşatılır, korunur, geleceğe taşınır. Biz de bunun için buradayız. Varsa istekleriniz, mesajlarınız, duygularınız WhatsApp 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Evet, bendeniz Berna Uytun'un Perşembe gününden saatler 15'e gösterinceye dek buralardayız. Haydi bakalım, bir güzel bir türküyle başlayalım. Yüreğimizi aynı türküde açalım, ne dersiniz? Ceylan ve kızı Melody Bozkurt'tan Severim Ama Güvenemem ki eseri bizlerle birlikte olsun. Evet, anne kızın o güzel eseri, tabii ki sözümüzü Yıldız Tilbe'ye ait olan kıymetli bir eser bizlerle.

0: Fark ettiniz mi? Anne kızın düetinde Ceylan'ın sesi daha böyle bir tok, bütün notaları böyle sağdan basıyorken Melin'in biraz daha ürkek, biraz daha böyle naif sesli. Ama annesinin yolundan gittiği de çok daha çeker gerçekten. İki güzel ismi birleştirdik sizlerle. Sevgili Yiğit Uygan diyor ki, ablacığım Neşet Baba'dan bir eser çalar mısın? Şöyle keyfimiz yerine gelsin. Çok seviyorum Neşet Ertaş'ı diyor. Tabii ki Yiğit'ciğim, selamlar olsun sana da. Ah Yalan Dünya türküsünü seçtim. İstekleriniz gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum bu arada. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
1: Berna ile iz bırakanlar.

0: Evet efendim, şöyle bir mesajımız var, hemen bir selamlayalım kendilerini. Diyor ki Berna Hanım hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. 2 saat çok çabuk geçecek biliyorum. Ne yapalım ama az oluyor. Az öz oluyor. Efkan Şeşen'den Vay Gelin Olursa ablasına yazmış bu parçayı, çok üzücü bir durum. Tekrar iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ercan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Bugün güneş girmedi penceremden içeri.
0: Yani aslında ailesi için yazıldı doğru, ama daha çok böyle göçmüşlüğün, doğup büyüdüğü yerlere duyulan hasretin de büyük bir özlemi var bu türküde. Dinleyelim efendim Efkan Şeşen'i. Bu arada Ercan Bey sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir dinleyelim. Yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, türlü türlü eserini de sizlerle buluşturmuş oldu. Mahmut Bey istemiş. Ya, o kadar alıştırdınız ki Berna Hanım ardında bunu çalar mısınız dedi. Tabii ki de yayınlarım dedim. Çok... Ercan Bey de bu eseri çok seviyordu. Ay, armağan etmiş olalım hepsine. Evet, İlham amcamız yazmış. Merhabalar güzel kızım diye. Merhabalar, hoş geldin İlham amcacığım. Senin için de şöyle Kıvırcık Ali'den güzel bir türküyü armağan edeyim. İlkay Hanım diyor ki Berna Hanım hasta mısınız? Evet, birazcık kırgınlık var üzerimde, çok böyle halsizlik var. Havaların bir soğuk bir sıcak oluşu gerçekten beni de etkiledi. Teşekkür ediyorum.

Kıvırcık Ali'den Pelek Türküsü Hilami Bingöl amcamıza derman ettik. Bakın bazı Türkler insan neden diye sormuyor. Gerçekçiliği böyle yüzümüze vuruyor. Böyle hayata, yazgıya, adaletsizliğe sitem eden bir yüreğin sesiydi bu. İnsanlar gerçekten hayata boyun eğmeden bir duruş sergilemek istiyor. Dinleyen herkes kendi derdini koyuyor bu türkünün içine. Kimi aşkına yanıyor, kimi saksızla, kimisi de gelip geçen yıllara. Çünkü pelek dediğimiz şey bazen insanın karşısına çıkan engel, bazen de içinde taşıdığı ağırlıktır. Radyo Çağdaş'ta sizlerle birlikteydi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Bir Ali Kınık eserini sizlerle buluşturmak istiyorum, bildiğin gibi değil.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
1: Hani bazı türküler gerçekten hepimizin iç sesini dinlendiriyor ya. Hani içimizde ne varsa o isyan dışarı çıkartıyor. Evet, dışarıdan bakıldığında her şey yolundaymış gibi görünüyor ama insan içinde kopan fırtınaları gerçekten kimse bilemez. O yüzden gurur, hayal kırıklığı, suskunluk, isyan hepsi bu türkün içinde saklı. Belki siz de birine bildiğin gibi değil demek istediniz ama diyemediniz. İşte o cümlenin türküsüdür bu. Türküler, şarkılar hepsi hayat kadar gerçek sevgili dinleyenler. Ben Ali Kınık'ı da çok seviyorum, duruşunu çok seviyorum, türküleri yorumlayışını çok seviyorum. Kendine az tarzını çok seviyorum. Buluşturmaktan da çok keyif aldım.

0: Eminim ki hepinizin heybesinde saklı kalan, gizli yaşanmış ya da kimseye haykıramadığınız bir aşk vardır. Bakın şimdi sırada ne var? Yani o güzel türkülerden bir tanesi. Sevgili Ahmet Şafak yorumuyla Unut Onu Gönlüm. Hani insan bazen en çok kendine yalvarıyor ya, unut der ama gönül dinlemiyor. İşte o türküde tam da bu savaşın adı diyebiliriz. Gururla aşk arasında kalmış bir yüreğin hikayesi. Evet, Ahmet Şafak da gerçekten çok kalemi kuvvetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Hani duygusal ama dik duran o yorum tarzı var ya, Anadolu ezgilerini böyle modern altyapıyla buluşturan kıymetli sanatçılarımızdan. Hani ayakta kalmaya çalışırız ya, bazı türküler de bize şahitlik eder. Unut derken aslında insanın kendini iyileştirmeye çalıştığını, o gerçeği. Aşk dediğin şey bazen aklından çıksa da yüreğinden çıkmıyor maalesef. Hadi Çağdaş da dinleyelim.
1: Kavgalardan çıkmış birinin astra çivi.

0: yanımı tutma yiğitlik sende kalsın gönlüm.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte öyle seviyorum seni.

Düşünün ki bir aşkı düşlerken annesine sarılmayı, bir memleket kokusu, bir hasret gibi. Yani bazı türküler insanı dinlerken bile gerçekle hayal arasında bırakıyor seni düşlemekte. Tam da o türkülerden bir tanesiydi. Şimdi ise bizim için çok kıymetli bir sanatçı var. Sevgili Mustafa Özarslan, Beyhude albümünde Sergin Derken adlı çalışmayı buluşturacağım. Merhabalar, İzmit Merkez'den Murat Bey. Mustafa Özarslan'dan Sen Giderken adlı eseri arkadaşım Bülent Erman etmek istiyorum. Yayınlar Berna Hanım, geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii ki derman ederim. Bu arada kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim sizlere.

0: Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.
1: Evet, hepimizin bir türkü gözlüsü vardır mabedimizde. İçimizde taşıdığımız o türkü gözlerimize armağan etmiş olduk. Yavuz Bingöl, Turnalara Tutun da Gel. İnsan dinlerken bir yayla sabahına gidiyor. Böyle rüzgar sıcak saçlarından eser gibi oluyor. Hem romantik, hem sade, hem derin, hem de masum, güzel bir türkü. Özellikle Yavuz Bingöl'ün naif sesi de araya girince keyfe keyif diyoruz. Hadi Çağdaş da dinleyelim efendim. Bu arada Servet Bey, selamlar olsun size de, selamınızı aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp attı.

aşk her dilde aşk değil midir? Her türküde yani yöre yöre geçsek de İç Anadolu'dan Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya hiç fark etmez. Aşkın dili aynı, rengi aynı, ırkı aynı. Çünkü aşk hümanisttir. Berna abla selamlar. Kocaeli Derince'den Ali. Türkü gözüm yüreğime dokundu. Eşimi çok özledim, ona gelsin iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali. Umarım en kısa sürede eşine de kavuşursun. Evet, İzmit'ten Sevda diyor ki halay havasına hazırım. Biraz oynak bir türkü isteriz. Tüm ekibe kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Evet evet, aslında bundan sonra bir halay yapabiliriz ya. Böyle halaylarla devam edebiliriz. Ama tabii en başta Hüseyin Korkan Korkmaz Kime Ne adlı güzel bir deyiş bizlerle birlikte olsun. Bu arada Emine Hanım da annesiyle birlikte dinliyormuş. Ona bir bozla karman etmek istiyorum. Emeğine sağlık Berna demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Annenizin de ellerinden öpüyorum. Halaylardan sonra güzel bir bozla kavası sizlerle birlikte olacak.

Şampiyonlar Ligi'nin halaylarını buluşturdum sizlerle. Bakın Mustafa Eke, Müslüm Eke, Mustafa Özarslan ve Hüseyin Turan. Yani müthiş bir potpourri bizlerle birlikteydi. Hep söylüyorum, bizim kültürümüzde halay dayanışmadır. Yani Anadolu'da düğün düşün, davullu zurnalı vardır ama insanlar hep böyle yan yana dizilir. Bakın halay bizim kültürümüzde sadece eğlence değil, dayanışmadır da. Bir acıda da çekilir, bir sevinçte de. Asker uğurlarken de vardır, düğünlerimizde de. Bazen bir gelinin gözünden de süzülür, bazen bir annenin gururunda da büyür. O yüzden halay çekerken kimse tek başına oynamaz. Elini bırakırsan zincir bozulur. Bu yüzden halay bize şunu öğretir. Bu hayatta tek başına güçlü olmak değil, birlikte güçlü olmak önemlidir. Bugün yine türkülerle ayaklarda duracağız. Yani ayaklar ritmi tutacak, omuzlar hep yan yana gelecek. Çünkü olay bu toprakların kalp atışıdır. Şampiyonlar Ligi'nde sizlerle buluşturdum ama tabii ben halay deyince bir Oğuz Aksaç olmadan olmuyor. İki kız gider düğüne diyecek, Leyla diyecek. Adana Köprübaşı, Gölbaşı, Haltı, Diyarbakır düzdedir. Şöyle güzel bir potpourri dinleyelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

Evet, halaylarımızla böyle keyifli vakitlerde geçirdik. Çok da güzel geldi. Tabii ki Nami albümünden seslendirmişti sevgili Oğuz Aksaç. Oğuz Nami diye bu halayı da buluşturmuş olduk. Evet efendim, bakalım şöyle. Evet, Kartepe'den Emine Hanım annesiyle birlikte dinliyordu. Bizlerden bir Bozlak eseri istenilmişti. Hemen onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Ama ben şöyle bir şey... Evet, Mustafa Kemal Şimşek, Elinle de Kara Gözlüm. Güzel bir Bozlak çalışmasını buluşturalım sizlerle. Emine Hanım ve kıymetli annesi için gelsin. Gölcük'ten Hasan Usta ben demiş. Daha yeni yazabiliyorum, kusura bakmayın, arabada servisteyim. Radyo Çağdaş Açık, Felek hala içimde, yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Anca yazabildim diye de eklemiş. Kıvırcık Ayı'dan Felek Türküsü'nü de armağan etmiş olduk biz de sizlere. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Kolaylıklar diliyorum. Başiskiye'den Zeynep, üniversite öğrencisiyim. Sınav haftası ama moralim sizlerle düzeliyor. Bir Ege Türküsü rica ediyorum demiş tabii ki. Bu arada Yaya Kaptan'dan Fatma teyzemiz de bizi dinlemekte. Evde torunlarımla dinliyoruz. Bin Neşet Ertaş türküsü isterim kızım demiş. Baş göz üstüne sevgili Fatma teyzem, ellerinizden öpüyorum sizin de.

Evet efendim, Zeynep üniversite öğrencisiydi. Sınav haftası moralim sizlerle düzeliyor demişti. Bir Ege türküsü rica ediyorum demişti. Uğur Önür'den Sen Gülersen Gül Açılır Yaz Olur türküsünü buluşturuyorum sizlerle. Bu arada Aziz Bey de İsviçre'den bizlere yazıyor. Ben de buradayım, yok yazmayın, sizleri dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle başa alalım efendim parçamızı, keyifli bir şekilde dinleyelim, sonrası hemen buralardayız.

0: oldum. Attın beni gurbet sele, sevdiğim gözüm yaşı döndü sele.
1: Evet efendim, Süryent'eyiz mi? Şu an Tavşantepe'deymiş İzmit'te. Diyor ki annene güzel bir türkü armağan eder misin? İki yakın arkadaş, iki yakın dosta güzel türküler armağan ederim tabii ki. Süryent teyzeciğim, seni çok seviyorum. Çalan bütün eserleri sana ve anneme armağan ediyorum. Keyifli dinlemeler.

Çok güzeldi gerçekten. Canlı performansı bir de sizlerle buluşturmuş olduk. Şimdi ise bakın sırada ne var? Kocaeli'den Berfin ben, buraya yeni taşınan çocukluk arkadaşım Zeynep için Kıvırcık Ali'den Felek Kırılsın Kanadın türküsünü istiyorum, çalarsanız mutlu olurum demiş. Gözün aydın Berfin'cim, çok çok sevindim. Yani insanın çocukluk arkadaşı, özellikle çocukluğunu tanık etmiş isimlerin yan yana olması, hani sanki gurbetin özlemini biraz daha dindiriyor gibi. Eminim Zeynep için de aynı şeyler hissediyordur. İkinize de böyle yepyeni bir şehirde güzel başlangıçlar diliyorum. Evet, iki güzel dostlar manidelim Berfin ve Zeynep'e. Kıvırcık Ali'den Diyardan Diyara türküsü.

Evet, Diğerden Diğer'e eserini sevgili Berfin'le Zeynep'i derman etmiş olduk. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha buluşturacağız sizlerle. Yepyeni bir eser aslında. Sevgili Güler Duman'la Koray Çatı'nın Bu Gece adlı eseri. Evet, daha bir haftası bile dolmadan ilk Radyo Çağdaş'ta yayınlandı. Bu da bizim için büyük bir keyif, büyük bir gurur. Gelsin bakalım Koray Çatal ve Güler Duman'ın Bu Gece adlı eseri. Bu arada Güler Duman'ı çok seven Şeref Bey şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar olsun size de. Ayman edelim Şeref Bey'e de.

Evet, kapanışımız olarak da Erdal Erzincan'la Mertcan Erzincan'ın daha bir hafta önce çıkan Söyle Gülüm adlı eseriyle vedamı gerçekleştireceğim. Evet, bugün de yavaş yavaş günün sonuna

sonuna geldik. Perşembe gününde türkülerle, halaylarla, bazen ağır bir bozlakla, bazen içimizi kıpır kıpır eden halaylarla birlikteydik. Aynı ritimde nefes aldık, aynı sözlerle buluştuk. Çünkü Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, bu şehrin sesi bir kültürün emanetidir. 20 yıldır kesintisiz yayındayız, evet. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile gündemi tutuyor. Sanat Akademimizde de kültüre ve sanata sahip çıkıyoruz. Türkülerimizi yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya da devam ediyoruz. Evet, bugün mesaj atan, bir türkü bir nermaneden, yüreğiyle eşlik eden herkese çokça teşekkür ediyorum. Sesiniz, sözünüz, varlığınız bizim için o kadar kıymetli ki. Nasip olursa yarın yine aynı saate buradayım. Mikrofonun diğer ucunda siz, bu tarafında ben. Yine türkülerde buluşacağız. Ben Deniz Berna Uytun'un, Radyo Çağdaş'ta kalın, türkülerle kalın, hoşça kalın efendim. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun, hepinizi çok seviyorum.

0: Radyo Çağdaş. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar dost kara diş oldu.
1: Radyo Çağdaş.
2: Kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız olduk demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş. Ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba. Merhaba.

0: seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren bu olay, elmadaki mayhoşluğu, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarım, gözlerim yarım, ellerim çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri. Seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinefrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar avşarda. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultanahmet, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, paslı demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe. Ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sahibi oluyor. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar. Ciğerime zarar. Sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün. Hep seni yaşa. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodum sabulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.
1: Sevgiyle dostluğum buluştu en iyi.

Sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle. Hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

0: dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının, oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.
1: Radyo Çağdaş.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelenle de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öne. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elimden. Ne varsa düşürüyor elimden.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Ne bulutlar taşıdı bizi. Sıcaktın alabildiğine. Ellerim yandı. Turnalar alıp götürmedi. Şarkılar söylemedi bize bölümler. Sıcaktın alabildiğine yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince. Büyük olan sevdamızdı. Biz zaten çocuktuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz. Sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine. Nar gibi kızarırdık. Isınır ısınır. Sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman. Böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde. Sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar belirlemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardık. Vizyondaki filmlerin, romanlardaki aşkların dünyayı umursamayanlarını seçerdik. Ayrılık diye bir ölümü bilirdik. Sıcaklık alabildiğine bakınca gözlerimiz gülerdik. Biz dünyayı birbirimizle sevdik. Geleceği bir yorgan gibi üstümüze çektik. Eskiyordu bakışlarımız. Lakin dardı zaman, eskiyordu zaman. İster istemez bir gün fark ettik. Yakacak başka göz yoktu ama bizi. Artık arıyordu nedensiz. Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz. Aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden. Yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgınmışsın biraz bana. O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum saçların savrulmasın rüzgarda. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıklarımı? Senin olmadığın akşamlarda tersiz yanıyor sokak lambaları ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor. Herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam, zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları aynı olup yüzüme çarpıyor. Anladım. Ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin. En bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum. Sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun bende böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.
2: Radyo Çağdaş.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe. Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi. Mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda bu sesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterinde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda... Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Göz yaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdim. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

0: Radyo Çağdaş.
1: Yarın olmayacaksa diye bir not düşmüşüm. Anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alelacele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çok kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. Yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor. Güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele. Onlara değilse de bana hep ağırdı. İçimden yıllardır hep öldükleri yere

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze, utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencerene çıksam, o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem, o şangır şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

0: Radyo Çağdaş.
1: Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşamı ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin, sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum ertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.
2: Sevgiyle dostluğun
3: her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masa. Veya şiir yazabilir.

Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan, sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak, suya bakmaktır. Sana bakmak, bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak

0: bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Radyo Çağdaş.

her şey. Sevmek gibi gidiyordu kadını. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin. Aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi.

kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin, medyatik soruşturmalardaki enflasyon üstü yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afaz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

0: Radyo Çağdaş.
1: İlk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Radyo Çağdaş.